0: Mutlu mu yaşıyor?
1: Nasıl çeviriyor bir geçecek akıl?
2: Duyarsın
1: inşallah. Çalışıyor kasa, oyna çeviri kasa.
2: Send out 5-0.
3: Lieutenant, to be clear, verbal only. Parties refuse to separate and we can be en route to the GTA.
2: Copy. Send out 5-8.
4: Good morning, 1041. Send in.
2: Good morning.
5: Just here, show them a send route to the Paris Abuse.
1: Zero Strike, 1376.